Bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bagadi, bag